0: cantante kazajo Dimash Kudaibergen.
1: Dimash, please welcome Dimash.
2: Ertin kahve şarkı, ettin.